0: Seni kardeşim dinlemeyi, jüret soğuları zirvelemeyi, yetmeyim canıma.
1: Stereo Max,
2: el imaginante.